sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sonu kapleka minden eşende. Gildek o veynasonu apadıra, apadıra.